teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Banko ASC mehsustu. Banko 18.05.2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Ben Aynur. Benimle Geleceğin Bankını karşılayın. Ababanın sesli suyunu intellect kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin, derhal yerine getiririm. Kartlar ve öz hesaplarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sungait Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine %6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
6: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek sərf elde. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tətbiqində pik saatlerde mavi ərazilərdən siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Kart Banko Bako ASCM Asus'ta. Banko Bako 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yayın istisi cebinizi yandırmasın. Kendi senyerleri ilkin ödenişsiz, kanisyasız. Üstelik nakit kıymetini 24 aya dek faizsiz hisselere bölerek elde edin. Hem eviniz hem de bütçeniz serin kalsın. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
3: After FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Lezzetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde biletimlik Olivier ekstra virgin zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletimlik Basso zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Doğru seçim.
2: After FM'de reklam.

0: iki küt bir. Bank of Baku'da nakdu kredine 106 faize dek endirim var. Hazır ki kredini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat dek nakdu kredini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.